En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri severim diplerim.

En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

Oh, so

dökülsem dudağından. Yıkıldım kaldım çıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim sana tutsak. Sen

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.

0: şimdi?
1: Kanı alırsın, kanı yerine.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim

Gün geçmiyor ki yeni bir grup çıkmasın ama bu grup diğerlerinden çok farklı bir tarzda. Perma'dan bahsediyorum. Bulamazsın'la listeye direkt 4 numaradan giriş yapıyorlar.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip Karma'dan geliyor. Haftanın şarkısı Karma.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek isterseniz yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızı takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.

Olmadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın.

0: Barış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp krizi riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan kalp damar sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Baba! Baba!
2: Sadece!
3: Söz vereceğiz. Anana, kardeşlere, zirana sahip çıkacağız.
1: Baba ne sözü baba?
3: Söz mü?
4: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D'de.

0: 11 Ekim Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur Kaynak'la hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 11 Ekim, Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim, Antalya Açık Hava. 16 Ekim, Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu hafta deşarjda şarkıları, enerjisi ve kendine has tarzıyla Feride Hilal Akın bizlerle.
6: Hoş geldin.
7: Merhaba, merhabalar.
6: Klip de bir muhteşem olmuş. Rüzgarın Kızı.
7: Rüzgarın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu. Sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte.
6: Ya yani, nasıl dans ettin o tırın arkasında?
7: Öncelikle şuradan başlayalım. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti.
5: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Feride Hilal Akın Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
6: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müzikte de. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
7: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemediğimi söyleyebilirim. Çok benlik değil.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: 11 Ekim Hatay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
2: 5G!
1: Turkcell!
2: 5G!
1: Turkcell!
2: 5G!
1: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
3: Turkcell'lere bağlan hayata.
4: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik Stilist'te buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bütün alkışlarınız. Değerli müzisyen dostlarıma.
2: Birinci ne almak istiyorsun?

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
2: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden Akustik Konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
1: Özledim seni.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Kempani başlasın olsun biter tamam ama sus dingil. Kaç paralık bir adamsın hesaplıyor abaküs bir bir. Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor bir ey baraküs kim. Bir kere de gönülden bir baksan ve de bir kenara bıraksan kavgayı. İki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun albayım. Bu bir yeni temaşa sen hemen in aşağı bu nasıl müdafaa kalkayım. İkide bir günahlarla ya da sevaplarla yine bırakmam yazmayı. Giden gitti yine kalan kaldı ve de plan belli bozuk olan koptu. Kara kalem çizdi kapı kapanmazdı hemen avı bulan avı kapıyorsa ne yapalım. Karanparça kuru sıkı tabanca sırtıma bir kanca şunu dedi filanca bunu dedi falanca. Kazarım anca canla başla sabah akşam hep bağdayım.

damlıyor gözlerim, kanıyor.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
5: Dağarcığına güvenenler.
6: Harf alayım.
5: Üstümde yok, ben evden getireyim bir dahakine. Ekran başında övünenler.
7: Dalgıçın diğer adı.
6: Deniz adam.
5: Nasıl bilemez diye dövünenler.
8: Ne yapacağım şimdi, tahmin et.
7: Şimdi polis çağıracağım. Ben o noktadayım şu an.
5: Ama yine de katılmaya da üşenenler.
7: Gelmiyor aklıma.
8: Ne bu?
7: O kadar da basit ki.
9: Gelmedi.
5: Ah be. Sözümüz size sevgili kelime severler. Hanımlar beyler. Gündelik alışkanlığınız kelime oyununa ailecek bekliyoruz. Biz başladık. Neredesiniz yahu?
10: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV2'de.

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum.
0: Dönüşü de yok.
1: Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git.
0: Ama lütfen. Bir dakika daha dur.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları. Özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

0: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden Akustik Konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
1: Özledim seni.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Yarın beni vuracak aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak bir yerde haklılığım. Ben de hata yaptımlara bırakıp lafı. Ben sen yokken her yerde

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel...

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp krizi riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yeri ne? Kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
2: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
3: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
2: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Bu hafta deşarjda şarkıları, enerjisi ve kendine has tarzıyla Feride Hilal Akın bizlerle.
2: Hoş geldin.
3: Merhaba, merhabalar.
2: Klip de bir muhteşem olmuş. Rüzgarın Kızı.
3: Rüzgarın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu. Sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte.
2: Yani... Ya nasıl dans ettin o tırın arkasında?
3: Öncelikle şuradan başlıyorum. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti.
1: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Feride Hilal Akın Özel, çarşamba saat 14'te DreamTürk'te.
2: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müziklere. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
3: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemediğimi söyleyebilirim. Çok benlik değil.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip Karma'dan geliyor. Haftanın şarkısı Karma.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek isterseniz yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızı takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

İlk şarkıdan son şarkıya Aura'yla unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura ilk

0: Athletics'te resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine, kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
2: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
1: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Bu hafta Deşarj'da şarkıları, enerjisi ve kendine has tarzıyla Feride Hilal Akın bizlerle.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba, merhabalar.
1: Klip de bir muhteşem olmuş. Rüzgarın Kızı.
2: Rüzgarın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu. Sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte.
1: Ya yani, nasıl dans ettin o tırın arkasında?
2: Öncelikle şuradan başlayalım. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti.
0: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Feride Hilal Akın özel, çarşamba saat 14'te DreamTürk'te.
1: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müzikte de. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
2: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek...

0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece.
1: Bu kadarına pes bitti son heves.
0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura ilk albümü Elemental ile 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Korkma tut sözümü, gitme benden uzak.
0: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Girl 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Kolay mı?
4: Nasıl kolay?
2: Aa!
3: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
5: Sağ ol Vadam.
3: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
2: Gel buraya gel.
6: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var?
7: Daha ne var?
8: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
0: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri.
9: Bu gidişat sorun olacak.
0: Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Spotify.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik Stilist'te buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece.
1: Bu kadarına pes bitti son heves.
0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Korkma tut sözümü, gitme benden uzak.
0: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Kolay mı?
4: Nasıl kolay?
2: Aa!
3: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
2: Gel buraya, gel.
5: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
6: Daha ne var?
7: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
8: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
0: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri.
9: Bu gidişat sorun olacak.
0: Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
4: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsası.

Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

İnsan

Çocuklarımla seni çok daha iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle. Seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplerim.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdalı.

Sanki bir Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar beni.